0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08.00

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: yaşansınız. Bak, senin ilk besten bu değil mi, evet, Selami?
1: Tam 40 sene önce çocukluk yıllarında.
0: Gençler nasıl söylüyor?
1: Hayatımın bak, ilk bestesi bu. Bestecilik hayatımın sözümüzü
0: kaç,
1: olan
0: kaç
1: bana.
0: Kaç yaşlarında?
1: Ağzım süt kokuyordu.
0: Nasıl yani?
1: Yani çocuktum.
0: Ya 15 20, falan var mı?
1: Yok. 20 yaşında bile yoktum. 18-19
0: ya
1: yaşında.
0: Ne mutlu sana. Evet. Ne güzel bir şarkı.
1: Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim.
0: Ve bugüne
1: dünyaya
0: kadar
1: benzettim,
0: da
1: sonra mevsimlere benzettim ama evet, sizler beraber okuyorsunuz. Burada 10 yaşındaki çocuklar da okuyor. Benim için büyük bir mutluluk. Büyük bir şereftir efendim. Sağ olun, var olun.
0: Biz sana teşekkür ediyoruz. Biz sana teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Selami. Yani yerli mi yersiz mi şimdi bu soru ama yani bu kadar yıldır şarkılarınız bayılarak dinlerim, söylerim. Bir şey dikkatimi çekti. Hep böyle terk edilmiş gibisin sen. Ya sözler hep öyle. Dikkatimi çekmedi. Bugün dikkat ettim ben.
2: Şşt, sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
3: Sevgili Suatçı Eczanesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
4: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
5: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com. Reklamlar bitti.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Öncelikli yayın.

0: Sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizler ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizlerlisi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası, bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizlerlisi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası, bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizli ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası, bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Teyze ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonra
2: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizlerlisi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yücelciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası, bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

0: Her gün yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sonra
2: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradık.

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası, bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonra
2: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜV Türk Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

Dünyadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı. Ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı. Gizli bir cigara sarardı. Ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım. Cigara sönerdi. Ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim. Kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazan kaybolurdu. Arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı. Cebinde dururdu. Her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi. Kimdi? Ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Supi'ye. Söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı. Ağlardım. Supi denize tükürürdü. Gökyüzünü tarardı. Ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı.

annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

Yorgunum, yorgunum dostlarım. Yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım artık. Yorgunum dostlarım, yoruldum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım, dargınım.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizler ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizli ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi,

0: kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, toz torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
1: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
2: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com. Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası, bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422-322-6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

0: yorum.
1: Bu şarkı söyleyeceğim.
2: Gözler kalbin aynasıdır.
3: Ahmet Selçuk İlkan söz, müzik
2: Selami Şahin. Demek ki katılacaksınız yine, değil mi? Değil mi çocuklar? Hadi.

0: Böyle bir koro var mı? Helal olsun size, helal olsun hepinize. Yüreğiniz var olsun.
1: Şşt, sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
2: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
1: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonra
2: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.

0: Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜV Türk Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Top'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı.
1: Reklamlar bitti.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, toz torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası, bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastalarının

0: hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığın

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sonra
2: tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradık.

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizler ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, uzattım ellerimi.

0: dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım, muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine muhtacım.
1: Şşt, sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
2: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
3: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizler'le Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yücelciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 6666 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Öncelikli yayın.

onlarla gecem. İçimde ümitti, dost bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem, bırakıp da gitti dost bildiklerim. Nerede o sözlere kandığım günler? Her gülen yüzü dost sandığım günler. Acıdan kahrolup yandığım günler. Terk edip de gitti dost bildiklerim. Dost bildiklerim. Dost bildiklerim.

dost bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem,

0: Sakın nereye ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Züccaciye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti,

0: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü. Bir mühendislik vizyonu. Bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
1: Belki bir gün Kapadokya'da gün doğumu, belki Mardin sokaklarında bir akşam ya da bambaşka bir ülkede yeni bir başlangıç için Cem Tur seninle. Konforlu tatil seçenekleri, eğlence dolu rotalar, her yaşa ve her bütçeye uygun avantajlı uçuş fırsatları, şehir turları, kültür gezileri, doğa kaçamakları Cem Tur'da. Cem Tur, hayal ettiğin her yere. Şimdi arayın, Cem Tur'la hayalinizdeki yolculuğa ilk adımı atın. 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
2: Reklamlar bitti.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Öncelikli yayın.

0: Exclusive Radio. Şşt, sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu karşısında hizmet veren self-servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self-servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız her

0: gün, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu, Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyizler ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız Yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası, bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven veren kaliteyle dünyanın altyapısını inşa ediyoruz. Boru değil, Kuzey Boru.
3: Sonra tatile gideceğiz. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini keşfetmek için uçuş kampanyalarında harika fırsatlar Cem Tur'da sizi bekliyor. Antik kentlerden büyüleyici müzelere, eşsiz doğal güzelliklerden tarihe yolculuk eden turlara kadar hayalinizdeki tatilin adresi Cem Tur. Erken rezervasyonla uçak biletinizi şimdi alın. Cem Tur'un avantajlı uçuş kampanyalarını sakın kaçırmayın. Cem Tur. Tarih, kültür ve keşif bir arada. Kampanya detayları için iletişim 0422 322 66 66 www.cemtur.com.
0: Reklamlar bitti.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil

0: yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Malatya'nın en büyük self servis oto yıkama istasyonumuzda aracınızı kendi ellerinizle en güzel şekilde temizleyin. TÜVTÜRK muayene istasyonu karşısında hizmet veren self servis oto yıkama alanımızda kaliteli temizlik ürünleri, yüksek basınçlı su, geniş, temiz, kullanışlı alan, uygun fiyat ve maksimum memnuniyet sağlıyoruz. Aracını seven, Malatya'nın en büyük self servis oto yıkaması Best Stop'a uğrar. Kendi aracını kendin yıka, hem tasarruf et hem keyfini çıkar. Her gün sabah 08 gece 01 arası hizmetinizdeyiz.
2: Modadan teknolojiye, lezzet duraklarından eğlenceye kadar aradığınız

0: yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Adres Malatya Elazığ Karayolu Buhara Bulvarı. Reklamlar bitti.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Öncelikli yayın.

0: Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlar başlıyor.
1: Sevgili Suat Çeyiz ailesi Paşa Köşkü şubemizden hepinize merhabalar. Bugün sizlere yeni evlenecek çiftler için hazırladığımız yüceltiye kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kampanyamızı peşinatsız 3 ay ertelemeli uygun taksit imkanı ile sizlerin beğenisine sunuyoruz. 12 kişilik yemek takımı, 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, 6 kişilik kahvaltı takımı, 6 kişilik günlük yemek takımı, 18 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, elektrikli çaycı, tost makinesi, kahve makinesi ve blender setten oluşan küçük ev aletleri, 7 parça granit set, tost torbasız elektrikli süpürge makinesi, buharlı ütü. Kampanyalarımız her iki şubemiz için de geçerlidir. Sizleri şubelerimize kampanyalarımızdan yararlanmak için bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
2: 25 yıldır bir borudan fazlası. Bir üretim gücü, bir mühendislik vizyonu, bir dünya markası. Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın en zorlu projelerinde yüksek teknoloji, güçlü üretim ve güven.